kurutmadın gözüm yaşım. Neyinden korkayım kışım? Yazın yağar kar başıma. Yazın yağar kar başıma.

Yanar gönlüm, yanar bitmez. Ocak içte duman tütmez. Zalim felek sanki yetmez. Bir de vurur yar başıma. Bir de vurur yar başıma. Yar başıma.

0: evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Işık.com'da. İster tıkla, ister uğra.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Üç yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
5: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
4: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
5: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
4: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
5: 0324 323 2301.
6: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içtenlikler.

0: Bir köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
8: ...33-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
11: Haberler. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a askeri destek sağlanması ve kuvvet konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin görüşüldüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise anlaşmanın saldırı amaçlı olmadığını belirtti. AK Parti fon krizinden etkilenen 455.578 yatırımcı ve 7 fon şirketinin tasfiyesine ilişkin 10 maddelik kanun teklifini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. İlk aşamada yatırımı 1 milyon TL'nin altında olan yaklaşık 351 bin ila 355 bin yatırımcıya ödeme yapılması planlanıyor. Fon soruşturması kapsamında yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlar nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Arel ifadeye çağrılırken Şaban Sevinç ve Sözcü gazetesi muhabiri Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'ın iki bakanla ilgili fon işlemi iddiaları gündeme geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş iddiaları reddetti. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, bir villanın önünde aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı, yapılan bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu

0: Tekin Narşap'ın sunumuyla manşet başlıyor.
1: Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 10 Ekim Cumartesi, güzel bir hafta sonu geçirmeniz temennisiyle manşet programıyla yine karşınızdayız. Bugün de yine gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz hep birlikte. İçel TV, Sun TV ortak canlı yayından bizleri izliyorsunuz. İçel TV ve Sun TV'ye ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve Sun FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde dinliyorsanız hayırlı yolculuklar. Evlerinizde ve iş yerlerinizdeyseniz de güzel, keyifli, bereketli bir gün olsun temennisiyle tüm dinleyicilerimize.

0: Bize bir kere daha selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Evet, tabii bugün yine böyle çok iç açıcı haberler vermeyeceğiz. Her zaman olduğu gibi aslında alışık olduğumuz bir durum. Çok da iyi haberler olmuyor. Haber bülteni deyince aklına hep kötü haberler geliyor. Haberler deyince hep kötü haberler geliyor. Hiç iyi haber gelmiyor. Çünkü bugüne kadar hiçbir yayın kuruluşu çok da iyi haberler vermedi işin açıkçası. Hep kötü haberler verdi, hep ölümler verdi, hep böyle yanlışlar verdi, işte kavgalar verdi. Birazdan biz de kavgalardan bahsedeceğiz. Milletvekillerinin kavgalarından bahsedeceğiz. Bir festivaldeki kavgalardan bahsedeceğiz. Onunla ilgili görüntüler gelecek, ondan bahsedeceğiz. Tabii öncesinde şunu söylemek lazım. Yani biz milletvekillerinin hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem de farklı alanlarda, farklı noktalarda uzlaşı içerisinde ve fikirsel kavgalarla halkın karşısında olmasını temenni ediyoruz. Fiziksel kavganın ne yurda, ne ülkeye, ne de kendilerine hiçbir faydasının olmayacağını bir kere daha söylemek istiyoruz. Hele hele ülkemizde şiddetle mücadele noktasında hep şiddetin ne kadar kötü olduğunu ve şiddet artık bir çözüm olmadığını dile getirirken, bu süreçleri konuşurken, bu süreçlerle ilgili özellikle şiddetin uygulandığı noktalarla ilgili gerekli ağır yaptırımların oluşturulmasını beklediğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi heyetinden, üyelerinden tam tersinde bir hareket, işte kavgaydı, gürültüydü, fiili darp etmelerdi, üzerine yürümelerdi. İşte bunlar olunca tabii oturup düşünüyoruz. Yani nereye gidiyoruz diye. Hani şiddetle bir yandan mücadele edeceğiz ama şiddetle mücadele etmek için işte bir takım yasaların oluşturulmasını beklerken biz o yasayı yapacak milletvekillerinin kavga etmesi bizleri gerçekten üzdü. Hele hele. Festival gibi bir anla. Gerçi bizim için kavganın yeri, mekanı, zamanı, dilimi yoktur maalesef. Bir bakıyorsun gecenin bir yarısı, bir bakıyorsun trafikte, bir bakıyorsun sporda, bir bakıyorsun konserde, bir bakıyorsun işte festival alanlarında gerçekleşebiliyor. Bu şiddet eğilimimizden artık vazgeçmemiz lazım. Artık hepimizin şiddete karşı mücadele etmesi gerekiyor. Ve en çok da şiddetle mücadele edip yeni yasalar çıkartıp yasaların ağırlaştırılmasını beklediğimiz milletvekillerimizin ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne de işte herhangi bir alanda, herhangi bir programda işte böyle gördüğünüz görüntülerle karşımıza çıkmamaları lazım. Mutta bir festival gerçekleşiyor ve bu festivalde maalesef milletvekilleri neredeyse birbirine giriyor. Üzerlerine yürüyor. Birbirlerinin üzerine yürüyor. Baktığımızda aslında siyasetçilerin deneyimli olmaları, öfke kontrolünü yapamamaları bütün böyle deneyimli siyasetçilerin bir anlık işte öfkeye kapılması ve oradaki ortamı yok sayıp işte birbirlerinin üzerine yürümesi gibi bir durum gerçekleşti maalesef. Sosyal medyada çok sıkça yayınlandı bu görüntüler biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Evet, iki milletvekili İYİ Parti'den Sayın Burhanettin Kocamaz, AK Parti'ye geçen AK Partili Sayın Hasan Ufuk Çakır MUT Festivali'nde maalesef işte istenmeyen tatsız olaylarla gündeme geldiler. İşte konuşmalar yapıldı. Konuşmalar yapılırken de işte hizmet alanında neler yapıldığıyla ilgili aslında anlatımlar vardı. Baktığınızda hani dediğim gibi yani bir taraf evet ben hizmet ettim, bir tarafta hizmet de bekliyorduk diğer taraftan demesi yani aslında böyle bir beklentinin içerisine girmesinde herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sorun değil. Çünkü baktığımızda orada siyasetçiler de var bu şölende. Siyasetçilerimiz, milletvekillerimiz çıkıp kamuoyuna seslendiler orada. Ya adı üstünde bir festivalden bahsediyoruz. Bu festivalin tek bir manası, maksadı vardır. Yani bütün festivallerin manası, maksadı odur aslında. Nedir? İşte üreticinin üretiminde gerçekleşen sonucun ortaya çıkartılıp bunun piyasaya arz edilmesi bir nevi, yani bir nevi reklamının yapılmasıdır aslında festivaller. Festivallerin gayesi de amacı da budur. Bu manada, bu bağlamda işte yaşanan eksiklikler, sıkıntılar, üreticilerin beklentileri mutlaka dile getirilmeli. Çünkü dile getirilmediği müddetçe biz üreticiyi destekleyemeyiz. Buna karşın yapılması gereken hizmetler, yapılan hizmetleri de hani yapılmamış görmek de çok doğru değil. Hani gelmiş, yapmış. Az mı yapmış? Az yapmış. Daha fazla yapılabilir mi? Yapılabilir. Bunu konuşmamız gerekiyor bizim. Bunu tartışmamız gerekiyor bunu. Bizim ama maalesef işte Mutta Zeytin Festivali'nde ortalık resmen karıştı. Şimdi dilerseniz oradan bir kesit izleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Bu millet bayrağı burada dikti. Bundan sonra eyvallahımız yok. 2,5 trilyon dolar bu ülkede kalacak. Öyle yalanla dala vereyine, çiftçiye de verecek. Hepsi olacak. Hepsi. Yaparsa AK Parti yapar. Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.
2: Ya sen bu sabırda otur yere. Evet.
3: Konuşmalarından dolayı vekilimize teşekkür ediyoruz. Hediye takdimi için Belediye Başkanımız Sayın Murat Orhan'ı sahneye

0: Değerli konuklarımız, açılış programımız burada sona ermiştir. Katılımlarınız için hepinize teşekkür eder. MUT 3. Zeytin ve Zeytinyağı Festivalimizin ilçemize...
1: Evet, tabi öncesinde Sayın Bülent'in hocamızın konuşmaları vardı. Konuşmalar sonrası Sayın Hasan Ufuk Çakır da bir nevi aslında Sayın Bülent'in hocamıza
2: ben de
1: cevaplar
2: ilk kez
1: verdi.
2: Kura çektiler. Sırayla herkes yerine oturdu. En sona da rahmetli Hilmi Türkmen oturdu. Tabii ondan önce herkes söyleyeceklerini söyledi. Rahmetliye sıra gelince dedi ki, vallahi herkes konuştu. Bana da soğanın cücüğü kaldı dedi. Tabii ki MUT için söylenecek çok sözümüz var. MUT, Mersin'imizin tarım başkenti. Özellikle kayısıda, zeytinde, incirde ve diğer birçok sebze ve meyvede de önemli bir üretim merkezi. MUT insanı çalışkan, MUT insanı zeki, hepsinden önemlisi de MUT insanı yörük, benim gibi. Dolayısıyla yörükler çalışkandır. Çok mücadele ederler. Ürettikleri ürünü de onun için çok kalitelidir. Mikro klima ortamı zaten Cenab-ı Allah'ın bu bölgeye tanıdığı bir torpil. Dolayısıyla her yıl geliyoruz, yıllardır geliyoruz. MUT insanıyla iç içeyiz. Tarım için bu bölgeye belediye başkanlığımız döneminde Türkiye'deki tüm büyük şehirlere örnek olacak şekilde Mersin'in diğer ilçelerinde olduğu gibi çok büyük destekler verdik. Özellikle sulama konusunda dağıttığımız boruları tüm muhtarlarımız biliyorlar. Ama yeter mi? Yetmez tabii. Devletin yapması gerekenleri

0: belediye olarak bizler başlattık. Bizden sonra da devam ettiriliyor. Tabii ki devletin kendi hazırladığı, her yıl hazırladığı bütçeden %1'inin tarıma ayrılması lazım. Tarıma destek olarak verilmesi lazım. Ama bu iktidar döneminde maalesef o %1'in 1/4'ü bile çiftçiye verilmiyor. 2002 yılından bu yana çiftçi her geçen gün daha geriye gidiyor. Yeterli desteği alamıyor. Hepsinden önemlisi de ya bu ülkede vatandaşımız üretiyor. Tam ürün piyasaya çıkacağı sırada ihracatın önü kesiliyor. Diğer taraftan verilmesi gereken destekler verilmiyor. Bazen de ihracat yasaklanıyor. Bugün yaşanan sıkıntıların temel nedeni bu.
1: Bu konuşmalar sonrası işte ortalık karıştı sevgili izleyicilerimiz ve tabii dediğimiz gibi her platformda konuşmalar, fikirler olmalı. Zaten demokrasinin gereği de budur. Farklı fikirlerin ortaya atılması, bu fikirler bölücü olmadığı müddetçe, bu fikirler ayrıştırıcı olmadığı müddetçe, bu fikirler belli bir kesimi, belli bir zümreyi, belli bir topluluğu rencide etmediği müddetçe konuşulmalı. Dilekler, talepler dile getirilmeli ve buna karşılığında da beklentiler dile getirilmeli. Karşı tarafta bununla ilgili ne yapıldığıyla veya ne yapılmadığıyla, neden yapılmadığıyla ilgili fikirlerini ortaya atmalı diye düşünüyoruz. İşte böyle nezih güzel bir festival ortamında böyle bir durumun yaşanması tabii baktım da sosyal medyada bu görüntüler çok sık paylaşılmış. Yani hemen hemen her sayfa bu görüntüleri paylaşmış. Ve o sayfaların altında yazılan yorumları okuyordum az önce. Gerçekten vatandaşlarımız da hani iki taraf içinde olmaması gerektiğini, yani böyle bir sonucun olmaması gerektiğini dile getiren yorumlar yapmışlar. Yani...
2: Tekin Narşat'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam kazandırır.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
5: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
4: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
5: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
4: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
5: 0324 323 2301.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tekin Narşap'la Manşet devam ediyor.
5: Siyasete bakış açısına şöyle bir yöneldiğinizde, siz sadece şöyle görüyorsunuz, yani kendi üyelerinizin alanınıza geldiğini görüyorsunuz ve birçoğu da toplama olduğunu biliyorsunuz. Yani işte kimin ne için o ortama geldiğini dahi bilmeyen bir sürü insan geliyor. Bir sürü yaşlı vatandaşımız gel gidelim işte yol paranı verelim diye giden oluyor. Yani bunları da artık birbirimizi kandırmayalım. O yüzden hani siyasetçilerimiz bir gün eğer gittikleri mitinglerde alanları boş görürlerse hiç şaşırmasınlar. Çünkü vatandaş gerçekten şu an derdiyle dertlenilmediğinin farkında. Lütfen daha da fazla vatandaşı mağdur etmeyelim diye buradan tavsiyede bulunayım ben siyasetçilerimize. Evet, hazır konu siyasetten açılmışken dün biliyorsunuz Sayın Özgür Özel de Mersin'deydi. Önce Silifke'deydi biliyorsunuz. Sonrasında Mersin'e geldi. Tarsus'a gitti. Tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti. Onlarla görüştü. Sonra geldi Mersin'de bir miting havası içerisinde Mersin Büyükşehir Belediye binası önünde bir konuşma gerçekleştirdi sevgili seyircilerimiz Sayın Özgür Özel. Dayanışma mesajı verdi, birlik mesajı verdi. Hani farklı partiler olabiliriz ama yapılan yanlış dedi. Mersin'den işte hem iktidara hem de seçmenlerine partililere hitap etti Özgür Özel de. Dilerseniz şimdi de biraz Sayın Özgür Özel'in Mersin'deki açıklamasına yer verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
6: Eylül Hanım, amcamın ellerinden öperim. 10 dakika karalanmış. Görev sende, Hasan İmamoğlu orada. 18 aydır karalıyorlar. Pınar Hanım'ın evlatları, çocukları orada. Bütün kadınların, masumların evlatları, çocukları, anaları, babaları orada. Hadi bakalım aileden sorumlu bakan, kendi ailene gösterdiğin hassasiyeti göster bakalım bizim ailelere. Bir sözümde yazan çizene diyor ki Mahirun Hanım ayıp edildi. Hızla Ümit Özdağ'la özür dilesin. Bir hafta önce aklın nerede? Bu işler olurken aklın nerede? Her gün gazetenizin bir köşesinde hepimize iftira atılırken aklınız nerede? Onun için milletimiz görsün. Artık tuz kokmuştur. Adaletin terazisi şaşmıştır. Bu vakitten sonra bunu dengeye getirecek olan sadece millettir, sandıktır. O sandığa varacağız, o seçimi alacağız. Buradan Vahap Seçer'i tutuklayıp bir kuruş yolsuzluk bulamayanlara, buradan bütün arkadaşlarımıza gizli tanıkla ya da tehditle itiraf diye iftira attırarak

0: somut kanıt olmadan tutuklama yapanlara sesleniyorum. Bakın, biz yargılanın önünde mahkemeler canlı yayınlansın isteyen, kendine güvenen, arkadaşlarına güvenen ve yargı karşısında hesap verirken bunu millet görsün isteyenleriz. Ama millet şunu da görsün, şunu da görsün. Asrın yolsuzluğunda yolsuzluğu yapanlar AK Partili. Foncuları atayan AK Partili. Atanan AK Partili. Soyan AK Partili. Soyulan AK Partili. Hakkını arayanlar Yeni Partili. Onları savunanlar Yeni Partili. Onun için tüm milletimize, tüm milletimize şunu söylemek istiyorum. Büyük acıların ülkesindeyiz. Büyük sıkıntıların ülkesindeyiz. Daha geçtiğimiz günlerde 30 Ağustos günü Girne taşucu seferini yapan bir furgon battı. Ucuz ölümler ülkesinde, boşa ölümler ülkesinde 27 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ondan 3 gün sonra Silivri'de Tuğberk İmamoğlu diye bir gemi battı. 10 kişi kayboldu. Birine ulaşıldı. 9'u kayıp. İçimiz yanıyor. Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu hem buradakini hem orada Silivri'deki kazayı ailelerle bir takip ediyor. Burada ilçe başkanımız, il başkanımız, milletvekillerimiz Kıbrıs'ta da burada da elinden geleni yaptı. Ama bu boşuna ölümler ülkesinde, ki çok doğru sözdür. Bir ülkenin halini anlamak için o ülkede insanlar nasıl ölüyor, o ülkede insanlar nasıl ölüyor, ona bakın demişler. Şimdi buradan Mersin'den bütün Türkiye'deki insanlara sesleniyorum. O feribotta bir yakınımız yoktu ama olabilirdi. Yeni Doğan çetesinin 3 kuruş para için küvezde öldürdüğü bizim torunumuz değildi ama olabilirdi. Soma'da 10 yıl önce 301 kişi, daha geçen hafta 5 kişi ölenler benim oğlum değildi ama olabilirdi. Okulda silahla gelen çocuğa engel olunmadı. 6 farklı okulda silahla, bıçakla cinayetler işlendi. O evlat, o kızlar bizim evladımız değildi ama olabilirdi. İmar affından 11 il çöktü. 56 bin kişi hayatını kaybetti. Dünya kadar insan sakat kaldı. O şehirde değildim.
1: Evet, bu arada Yakup Yıldırım Torosların zirvesinden, Çaltı Yaylası'ndan herkese hayırlı sabahlar demiş, mesaj iletmiş bizlere de. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Evet, şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz gündeme dair bilgileri almak için. Bakalım gündemde neler var. Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende.
2: Merhaba, günaydın Sun TV, Çel TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel, mutlu bir gün ve hafta sonu diliyorum efendim. Gündemde öne çıkan konular nelerdir, onlara değinelim. Ayrıntılara her zaman olduğu gibi programlarımızda yer vermeye devam edeceğiz. Şimdi tabii ki Türkiye gündeminde fon soruşturması var. Fon soruşturmasıyla, fon kriziyle ya da fon yolsuzluğuyla ilgili gelişmeler sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın da dikkatini çekti. Bazı haber kaynaklarında bu konuya yönelik de paylaşımlar yapılmaya başlandı tabii ki. Şimdi tabii fon soruşturması çerçevesinde yaşanan gelişmeler tüm Türkiye tarafından takip ediliyor. AK Parti fonların ödenmesi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren 9 maddelik tasfiye kararı verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Bunun

Ayrıntılarına tabii ki gün içerisinde yer vereceğiz. Ama şunu da belirtelim ki fon krizi, fon yolsuzluğu ya da fon soruşturmasıyla ilgili muhalefet partileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmasını istediler. Ama bu araştırma komisyonunun kurulma isteği de AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin red oylarıyla reddedildi. Bu da tabii ki dikkat çeken diğer önemli bir gelişme. Şimdi tabii şuraya gelelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Mersin'e geldi. Özgür Özel Mersin'e geldi. İlk önce Silifke ilçesine geçti. Silifke ilçesinde vatandaşlar ve Anıt Meydanı'nda Silifkelilere hitap etti. Hatırlanacağı üzere Haziran ayında Silifke Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut da dahil tutuklanan kişiler olmuştu. Özgür Özel Silifke'de Anıt Meydanı'nda yapmış olduğu konuşmasında Mustafa Turgut'a destek verdi ve bu tutuklamaya da karşı çıktı. Özgür Özel'in Silifke'ye geldiği gün ikinci dalga operasyon Silifke Belediyesi'ne gerçekleştirildi ve başkan yardımcısı Mustafa Turgut'un yardımcısı olan bir kişinin de başkan yardımcısının da dahil olduğu 3 kişi de daha Silifke'de ikinci dalga operasyonda belediye yönelik operasyonda tutuklandı. Silifke'de belediye yönelik operasyonda tutuklanan kişi sayısı 14'e yükselmiş oldu. Özgür Özel Silifke'de Alaaddin Camii'nde cuma namazını kıldı. Sonrasında Anıt Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Silifke Yeni Parti ilçe örgütünü ziyaret etti. Partililer bir araya geldi. Kısa süreli toplantılar gerçekleştirdi ve Silifke ziyareti sonrasında da Mersin'e geldi. Mersin'de de yine Yeni Parti İl Başkanı Cengiz Gökçel ve diğer yetkililer tarafından Mersin'de karşılandı. Mersin Büyükşehir Belediye binası önünde de vatandaşlara hitap etti. Özgür Özel Mersin'deki hitabında Mersin'in farklı siyasi görüşlerden insanların bir araya geldiği bir kent olduğunu belirterek demokrasi, hukuk ve seçmen iradesi vurgusu yaptı konuşmasında. Meydandaki partililere teşekkür eden Özgür Özel, belediye başkanlarının arkasında durmak için Mersin'e geldiklerini ve durmaya da devam edeceklerini söyledi. Özgür Özel konuşmasında Vahap Seçer'in kendilerinin yol arkadaşı olduğunu belirtti ve tabii ki Vahap Seçer'in arkasında durmaya devam edeceklerini dile getirdi ve belediyelere, belediye başkanlarına yönelik yürütülen soruşturma süreçleri kapsamında sadece CHP seçmenine değil farklı siyasi partilere de oy veren vatandaşlara haksızlık edildiğini belirten Özgür Özel ve bu süreç içerisinde bütün haksızlıkların, bütün demokratik olmayan uygulamaların karşısında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirtti Özgür Özel. Ve Özgür Özel Mersin Büyükşehir Belediye binası önünde yapmış olduğu konuşmada özetle Mersin'de ve Mersin haricinde diğer kentlerde de belediyelere düzenlenen operasyonları protesto etti ve belediye başkanlarının arkasında durdu. Şimdi bu tabii önemli. Sayın Özel'in ziyaretlerinin ayrıntılarına da yine gün içerisinde yer vereceğiz. Şimdi Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim süreci tamamlandı. Ve şöyle, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminin ve yönetim kurulu başkanının seçilebilmesi için meclisin belirlenmesi ve meclis başkanının belirlenmesi gerekiyordu. Geride bıraktığımız hafta içerisinde Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nda 41 komitenin yöneticileri belirlendi. Ve bu 41 komitenin MTSO bünyesinde yer alan 41 komitenin yöneticileri tarafından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası meclisi belirlendi. Ve mecliste bir kez daha Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı'na Hamit İzol seçildi. Hamit İzol 62 oy aldı, güven tazeledi. Hamit İzol'dan başka Adnan Gündoğdu da MTSO Meclis Başkanlığı'na adaydı, 28 oy aldı. Sabahattin Kılıççıoğlu da adaydı MTSO Meclis Başkanlığı'na, 21 oy aldı. Önümüzdeki süreçte Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın Meclis Başkanlığı'nı bir kez daha Hamit İzol yapacak efendim. Tabii
meclis başkanı belirlendikten sonra da Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın

Yönetim Kurulu ve Yönetimi Başkanı belirlendi. Ve bunun sonucunda yapılan seçimlerde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına Serdar Yıldız Görer seçildi. Değerli seyirciler, Serdar Yıldız Görer Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni dönemdeki başkanı oldu. Serdar Yıldız Görer'in listesinde de Murat İlça, Mustafa Özdamar, Murat Yıldız, Çetin Kanar, Yunus Cacim, İbrahim Arslan, Murat Akto, Baki Kumtepe, Fevzi Erciyes ve Aziz Erguvan yer aldı. Devam edelim efendim. Tabi aynı zamanda Tarsus Ticaret Borsası seçimleri de gerçekleştirilmişti. 14 kişilik meclis üyelerinin gerçekleştirildiği seçimlerin ardından Tarsus Ticaret Borsası'nda da tabi sonuç ortaya çıktı. Seçimler sonucunda Tarsus Ticaret Borsası'nda Veys Avcı başkanlığı kazandı ve Veys Avcı başkanlığındaki yönetim kurulunda da Mustafa Beyaziler, Mehmet Polat, Hamza Kara ve Alper Melih Okyay yer aldı Tarsus Ticaret Borsası yönetiminde. Devam edelim efendim gündemdeki diğer gelişmelere, ki az önce de tabii Tekin Ahşap da diğer ayrıntılarına yer verdi. Mersin'in Mut ilçesinde Zeytinyağı Festivali başladı. Zeytinyağı Festivali'nin amacı tabii ki Mut zeytinyağını tanıtmak, tüketimini artırmak ve pazar piyasasını yükseltmek. Tabii Mut Zeytinyağı Festivali'nde siyasi isimler arasında gerginlik yaşandı. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ile AK Parti Milletvekili Hasan Ufuk Çakır arasında konuşmalarının içeriği, birbirlerine hitapları nedeniyle bir gerginlik yaşandı. Bu gerginlik festival boyunca aslında devam etti. Her iki milletvekilinin kürsüdeki konuşmaları sonrasında da gerginlik yine tribünde ve vatandaşlar arasında da devam etti. Gerginliğin büyümesine tabii çevredeki siyasi isimler ve partililer izin vermediler ama tabii iki isim, Burhanettin Kocamaz'la Hasan Ufuk Çakır'ın birbirlerine olan hitapları, birbirleri arasındaki gerginlik festivalin geneline yansımasa da o festivalde konuşmaların yapıldığı alanda bir huzursuzluğa da, Çınaraltı Parkı'nda bir huzursuzluğa, bir gerginliğe de, hatta vatandaşlar arasında da bir gerginliğe, huzursuzluğa neden oldu efendim. Ayrıntılarına yine gün içerisinde haber bültenlerimizde yer vermeye devam edeceğiz. Gündemde olan diğer bir konuya da değinelim, ki o da şu efendim: sosyal medya belası, sosyal medya rezilliği, sosyal medya toplumumuza getirmiş olduğu o ilkellik, basitlik ve kötülükleri engellemek için öte zamandan beri düşünülen uygulama devreye girdi. Ama ne yazık ki yeterli değil. Şöyle, çocukların sosyal medya kullanımını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medya hesabı açamayacak, sosyal medyaya giremeyecek. 15-18 yaş grubundaki çocuklar içinse gizlilik, mesajlaşma, içerik önerileri, ebeveyn kontrolü üzerine gerçekleştirilecek. Yönetmelik 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Ama tabii bu düzenleme aklı selim çevreler tarafından yeterli bulunmadı. Doğru, düşünce doğru, içerik doğru, ama daha fazla bir sınırlandırılma getirilmesi, daha fazla sosyal medyanın kontrolü, sanal medyanın daha fazla kontrollü kullanımının sağlanması gerekir yönünde ilgili hükümetin ilgili makamlarına da mesaj gönderildi. Sanal medyayı serbest bırakmak demokratikleşme değildir. Sanal medya milli ve dini değerlere her geçen gün daha ciddi zararlar veriyor. O nedenle bazı çevrelerin aşırı diye tanımlasa da, ama yeri geldiğinde aşırı kontrollü bir şekilde sanal medyayı ülkemizde kullanmamız gerekiyor diyen çevrelerden hükümete de mesajlar şimdilerde haber sitelerinde ve sosyal medya üzerinden gitmeye başladı efendim. Bu konudaki bilgiyi de aktaralım. Sözü tekrar Tekin Ahşap'a bırakalım. Gün içerisindeki beraberliğimiz devam edecek.

0: teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için. Ve hemen biz gazete turumuza başlayacağız ve bakalım gazetelerimizin ilk sayfalarına haberler nasıl yansımış, hangi haberler ön plana çıkmış. Ve ilk gazetemiz akşam. Haksızlığa uğrayana sırtımızı dönmeyiz diyor. Başkan Erdoğan İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Bugün meşruiyeti ağır yara almış, güven erozyonuna uğramış bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız ve bu yüzden daha adil bir dünya mümkün diyoruz. Bir kez daha altını çizmek isterim ki Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara asla sırtını dönmez. FETÖ tarzı cellatlık diyor Başkan Erdoğan, muhalefetin iftira çıkan fon ithamlarına karşı sert tepki gösterdi. Suç işleyenin yakasına yapışırız ama haysiyet cellatlığına izin vermeyiz. FETÖ'cü alçakların taktikleriyle ellerine ne tutturulursa doğruluğunu, yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Bunun adı kamu adına hesap sormak değil, bir defa önce para kulelerinin hesabını vereceksiniz. Daha evvel söyledim, kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Milletin müşteri olsun, bize güvensin, gereğini yapıyor. Bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz, dedi. Ve 455 bin kişi için 9 maddelik teklif, AK Parti 455.578 yatırımcıyı ilgilendiren fon ödemeleriyle ilgili kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Teklife göre yatırımcının fona koyduğu ana para, TÜFE ve YÜFE artışlarının ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar enflasyona karşı güncellenecek. Ara ödeme 1 milyonu geçmeyecek, nakit yetersiz kalırsa rakam oransal olarak belirlenecek, zarara neden olan kişiler ile onlarla hareket edenler de sorumlu tutulacak, demiş. Ve Cumhuriyet Gazetesi, yurttaşları mağdur eden foncuların peşini bırakmayacaklarını söyleyen Özel, bu soygunun tarihte eşi yok. Mersin'de yurttaşlara seslenen Yeni Parti lideri Özgür Özel, fon vurgununu yapanların iktidar tarafından atandığını belirterek AK Parti'ye yüklendi. Özel, bu tarihte görülmemiş büyük bir soygundur. Foncuları atayan AK Partili, atanan AK Partili, soyan AK Partili, soyulan AK Partili, hakları arayan Yeni Partili, dedi. Ve Diriliş postası, Fransa'dan sonra Belçika'da da sokaklar karıştı, Avrupa çatırdıyor. Avrupa'nın iki kilit ülkesi Fransa ve Belçika kitlesel protestolar ve sokak çatışmalarıyla sarsılıyor. Bütçe kesintileri ve reform adı altındaki halk gasplarına karşı sokağa dökülen yüz binler refah devletinin tükenişini gözler önüne seriyor, diyor. Ve piyasa mikserleri için adli takip. Sermaye piyasalarında yanıltıcı bilgi yayılması iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında işlem yapılırken İsmail Saymaz ve Murat Ağrel'in de ifadelerinin alınması talep edildi. Adli süreç piyasa güveninin korunması ve yatırımcıların yanıltıcı bilgiyle zarara uğramasının önlenmesi açısından önem taşıyor. Ve Hürriyet gazetesi, 9 adımda ödeme planı işte meclise sunulan teklif diyor. AK Parti krize yol açan fonların tasfiyesinde izlenecek yol haritası niteliğindeki yasa teklifini dün meclise sundu. Teklifte 455 bin yatırımcının alacaklarının nasıl ödeneceği ve öncelik sırası belirlendi. Ve geçiyoruz Karar Gazetesi'ne. Sadece 4 günde 188 milyar vurgun köprüleri satmaya gerek yok diyor. Fon vurgununda 13-16 Eylül'de 214 kişi ve şirketin 188 milyar lira elde ettiği ortaya çıktı. Ekonomik kriz nedeniyle köprü ve otoyolların bile özelleştirilmesi gündemdeyken bir avuç imtiyazlı kişinin yaptığı milyarlık vurgunlar, kurumlar görevini yapsa ülkenin zenginliği herkese yeter diye yorumlandı. Ve Korkusuz Gazetesi, manipülasyon yapılan 3 fondan 100 yılın vurgunu çıktı. 187 milyar götüren 214 parazit kim? Adalet Bakanı Gürlek son fon skandalında 214 kişinin 187 milyar 653 milyon lira kazandığını açıkladı. İsim listesini TMSF'ye gönderdik, dedi. Şimdi o fonzilerin isimleri

0: merak ediliyor denmiş. Ve Milat gazetesi, yüzüne karşı yapılan rüşvet itirafları karşısında İmamoğlu siyaseten tükendi. Yolsuzluğu, rüşveti, baklava kutularını savunmak için yeniden partiyi kuran Özgür Özel ve ekibinin İmamoğlu suç örgütünü unutturmak için kabine üyelerine yönelik fon iftiraları ellerinde patladı. Silivri'de yüzüne karşı yapılan rüşvet itirafları da İmamoğlu'nu siyaseten bitirdi, diyor. Ve Milliyet gazetesi, yıkılmadım, şimdilik ayaktayım. Maltepe'de önceki gün çöken bina yeni tartışmalar başlarken Milliyet'in Etiler'de aynı lokasyonda görüntülediği 3 site adeta İstanbul'un kentsel dönüşüm sorununu özetliyor, diyor. Çökmeye hazırmış, diyor. Maltepe'de çökmede yaşanan enkazında 5 kişinin yaşamını yitirdiği binanın yıkım için gereken tüm şartları taşıdığı ortaya çıktı. Ön bilirkişi raporunda 1989-1990 yıllarında iki kez yıkım kararı verildi ancak uygulanmadığı tespiti yapıldı. Binanın mimar ve şantiye şefi tutuklandı. Ve Sabah gazetesi, boğazına kadar yolsuzluğa batan muhalefet para kulelerinin hesabını versin. Muhalefetin iftira siyasetini sert dille eleştiren Başkan Erdoğan, FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle bize saldırıyorlar. Biz bu rezil siyasete asla prim vermeyi istedi. Ve Sözcü gazetesi, Sözcü TV 3 büyük ilde fon vurgununu halka sordu. Bu yanıtları aldı. Benim 7700 yıllık maaşımı yemiş, diyor. AK Partili Fatma Sayan, İlyas Kaya çiftinin çektiği 2.2 milyar liranın büyüklüğünü 23.500 lira maaş alan Ankaralı emekli böyle hesapladı. Ortak kanaat üstü kapatılır oldu işte, tepkiler, demiş verilen cevaplar. Ve Takvim gazetesi de yüzüne karşı itiraf, diyor. Asrın yolsuzluk davasının en kritik ismi olan müteahhit Ali Nuhoğlu mahkemede Ekrem İmamoğlu'nun gözlerinin içine bakarak çok itiraflarda bulundu. Rüşvet villalarının parası İSKİ'den geldi. Etkin pişmanlıktan yararlanan Nuhoğlu kirli rüşvet anı tek tek itiraf etti. Ünlü iş adamı Emirgan'daki 480 milyon liralık iki villanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ'deki hak edişlerini alabilmek için kağıt üzerinde sadece 48 milyon liraya İmamoğlu inşaata devredildiğini söyledi. Savcının villaların alım kaynağı nedir sorusuna İmamoğlu'nun yüzüne bakarak İSKİ'den gelen paradır yanıtını veren Nuhoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun bu ticaret değil midir sorusuna ise ben bu işten hiçbir kâr etmedim cevabını verdi. Ve son gazete Türk Gün, suç işleyenlerin yakasına yargı yapışır. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan fon krizi hakkında gerekeni yaptıklarını belirterek Türk milletinin hakkına hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur. Devletin tüm kurumlarını bulur. Bizim bunlarla işimiz olmaz. Yargı suç işleyenin zaten yakasına yapışır. Bu konuda kararlıyız, dedi. Evet, ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Pazartesi günü saatler 08.30'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Meydanlardan tanır tanıyan beni.
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
3: Reklam tanıtır.
4: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Işık.com'da.
6: İster tıkla.
1: ister uğra.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresi.

0: ne tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruf.

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
10: ABM Yapı Market açıldı.
9: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
10: ABM Yapı Market'te.
9: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
10: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
9: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
11: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
12: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Işık.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
8: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

sarı sahte nice göz gördüm. Her yüzün ardında başka yüz gördüm. Tebessüm

artık neticeye varamıyorum. Vazgeçtim, hiçbir şey yaramıyorum.

0: Ama iktidar mensupları o kürsüye çıktığı zaman çiftçinin çağ atladığından bahsediyorlar. Ama vatandaşımız bir kilo et almakta zorlanıyor. Herkesin kendine çeki düzen vermesi lazım. Bu iktidarın içi boş, vaatlerden vazgeçmesi lazım.
1: AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise kürsüdeki konuşmasında sert ifadeler kullandı. Kocamaz'ın eleştirilerine tepki gösteren Çakır'ın sözleri festival alanında tansiyonu yükseltti.
2: Bir şey diyeceğim size mutlular. Bekara avrat boşaması kolaymış. Keş buradan düdüğü çalıyor. Dünyada bir savaş var. Rusya savaşta, İran savaşta, Orta Doğu savaşta. Ya biz bu malı kime satacağız arkadaş be? Ne var? Ben Allah'ına kadar dolu dolu konuşuyorum. Herkes otursun, oturacak olan otursun yerinde. Öyle yok üç kuruşa beş köfte. Ben halkın vekiliyim, halkın. Halkın vekiliyim. Evet, ben yörük çocuğum. Benden tabarı taştır taş. Herkes böyle bilsin. Sen baklava kutusunda parayı yakalatacaksın. Sen hırsızlık yapacaksın. Sen bisikletle öğretmenlik yapacaksın. Ondan sonra senin şuyun olacak, buyun olacak. Geç onları, geç. Herkesi biliyoruz. Hırsızın partisi olmaz. Hırsız hırsızdır. Benim adam onun adam olmaz. Sen bana bak bana. Sen ne bilin? Hoyanda adam bilir. Geçinin kuyruğunda kesen adam bilir. Sen zehmerinin ayazında kalkan adamı bilin mi? Bundan sonra neler olacak? Göreceksiniz siz. Göreceksiniz. Hazmedeceksiniz. Hazmedeceksiniz. Hazmedeceksiniz. Yok öyle. Yok öyle ama. Yok öyle. Yaşasın Recep Tayyip Erdoğan. Yaşasın Recep Tayyip Erdoğan. Yok öyle ama. Buraya gelip de misafir olarak kendi kendinize hareket yapmayın. Buraya gelip de hiç bulamadığınız bir kalabalığı bulup da üstüne yalanla bu milletin aklını çelemezsiniz. Evet mutlular, buradan sesleniyorum size. Bu millet yerine koyacak. Bu millet bayrağı burca dikti. Bundan sonra eyvallahımız yok. 2,5 trilyon dolar bu ülkede kalacak. Öyle yalanla dala vereyine, çiftçiye de verecek. Hepsi olacak. Hepsi yaparsa AK Parti yapar. Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.
1: İYİ Partili isimler de Çakır'ın konuşmasına tepki gösterdi. Festivalde yaşanan siyasi gerilim konuşmaların ardından da devam etti.
3: Değerli konuklarımız, açılış programımız burada sona ermiştir. Katılımlarınız için hepinize teşekkür eder. MUT 3. Zeytin ve Zeytinyağı Festivalimizin ilçemize ve tüm
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam tanıtır.

0: Mersin Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Işık.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358

0: 326 90 12 624 34 34. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
4: Yapılan incelemelerde yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlendi. Bakanlık uyuşturucuyla mücadele kapsamında ülke genelindeki operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. İstanbul'da iki mekanı kiralayarak o mekanlarda çağrı merkezleri kurarak uyuşturucu pazarlayan, aynı zamanda da dünya çapında telefonla, bilgisayarla dolandırıcılık faaliyetleri içerisinde olan uluslararası bir şebekenin varlığı belirlendi ve baskın düzenlendi. İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapan suç şebekelerine yönelik başlatılan baskınlarda gözaltına alınan 95 kişiden 62'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 32'si sınır dışı edilirken bir kişi serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Beyoğlu ve Şişli'de iki ayrı çağrı merkezi takibi alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında suç şebekesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 95 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kişiler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında adli süreç devam ediyor.
5: Dolandırıcılar yaşlı insanları, yalnız yaşayan yaşlı erkekleri de ağlarına düşürebiliyorlar. Hatay'da yaşlı bir 75 yaşındaki bir erkek evlenme vaadiyle dolandırıldı. Dolandırıcılar yakalandı.
4: Hatay'da 75 yaşındaki bir kişi evlilik vaadiyle 170 bin TL değerinde altınlarından oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden akrabasının da dolandırıcılık planında yer aldığı belirlendi. Antakya'da yaşanan olayda 30 yaşındaki kadın yaşlı adamdan baklava almasını istedi. Evlilik vaadiyle kandırılan yaşlı adam baklava almaya gittiğinde kadının kaçtığı görüldü. Şüphelilerin yaşlı adamın evlenmek istediğini bilerek plan yaptıkları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturma devam.

ederken dolandırılan yaşlı adam altınlarına kavuştu. İstanbul'da iki kişi yukarıdan düşen malzemelerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

0: Efendim, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Akdeniz Belediyesi özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte kız çocuklarıyla birlikte anneler Mersin'in turistik yörelerinde gezdirildi ve eğlendirildi. Akdeniz Belediyesi Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel etkinlik düzenledi. Hebilli, Iğdır, Parmak Kurdu ve Abdullah Şahutoğlu mahallelerinden 100 anne ve kız çocuğu düzenlenen gezi programında bir araya geldi. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, gezi öncesinde ailelerle buluşarak kız çocuklarının Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.
1: Öyle, hepimiz, Akdenizimizin her mahallesi çok kıymetli.
2: Evet, evet.
1: Her insanımız bizim için çok kıymetli.
2: Sağ olun, Allah razı
1: olsun. Belediyecilik demek, her zaman diyoruz, her zaman zikrediyoruz. Evet. Belediye demek taş yapmak, asfalt yapmak, kaldırım yapmak değil.
2: Evet.
1: Yani mühim olan insanımızla devletimizi buluşturabilmek, evet, gönüllere evet. girebilmek, gönüller evet. inşa edebilmek, bağlarımızı, ümmetimizin, milletimizin bağlarını kuvvetlendirebilmek çok önemli.
2: Aynen.
1: O yüzden bizler de istiyoruz ki her fırsatta belediyemizden böyle özellikle kadınlarımız da bizim için ayrı ayrı önemli. İnşallah bundan sonra kadınlarımızla, ailelerimizle ilgili i̇nşallah. Çok güzel çalışmalar yapacağız hep beraber.
0: Program kapsamında Cennet Cehennem Ölen Yerlerini ziyaret eden anne ve kızlar Kapızlı ve Silifke bölgesinde düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.
3: Akdeniz Iğdır Mahallesi'nden geliyoruz. Buraları çok merak ediyorduk. Belediyemizden, kaymakamımızdan çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun, geldik buraları gördük. Çok mutlu olduk. Anne kız günü içinde çok mutluyuz. Çocuklarımızı mutlu ettiğiniz için biz de size teşekkür ederiz. Bunların devamını istiyoruz.
4: Akdeniz Iğdır Mahallesi'nden geldim. Burayı ilk defa görüyorum. Çok güzel bir yer. Çok merak ediyordum.
5: Kaymakamımıza öncelikle çok teşekkür ediyoruz böyle bir gezi düzenlediği için. Bizleri çok memnun etti. Devamını diliyoruz tekrardan. Çok güzel bir yerdi. İlk defa geliyorum. Gördüm, çok beğendim. Herkese her şeyden dolayı çok teşekkür ediyorum.
0: Etkinlikle aile bağlarının güçlendirilmesi, anne-kız iletişiminin artırılması ve kırsal bölgelerde yaşayan kız çocuklarının sosyal gelişmesinin desteklenmesi amaçlandı.
6: Ben Iğdır Mahalle Muhtarı Şerife Süngü. Dünya Kız Çocukları Günümüz gününü kutlu olsun kızlarımızın. Annelerimiz, vatandaşlarımız hiç görmedikleri yerleri gördüler. Teşekkür ediyorum Sayın Kaymakamımıza.
0: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66. Güzel ve mutlu bir akşam ve yine güzel ve mutlu bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın, hoşça kalın.
7: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
8: Reklam kazandırır.

0: Mersin Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek.

0: yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Mersin Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
7: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği İl Danışma Meclisi'nde farklı siyasi partilerden 136 kişi AK Parti'ye katıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarına destek vererek, Vahap Seçer bizim yol arkadaşımızdır, biz sadece adalet ve eşitlik istiyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Faik Öztrak, Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli ve Mersin Milletvekili Gülcan Kış'tan oluşan bir heyet, Tarsus cezaevinde tutuklu bulunan Vahap Seçer ve Abdullah Özyiğit'i ziyaret etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, raporlu ilaç kullanan hastaların rapor süresi boyunca eczaneden doğrudan ilaç alabilmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Mersin Valisi Atilla Toros, Sosyal Yardımlaşma Vakıflarının performans çalıştayında Mersin'in performansını en çok artıran 3 il arasında yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen seçimde Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan, 4. turda 18 oy alarak başkan vekili seçildi. Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı rüşvet operasyonunda Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlı yurtunda aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Akdeniz Belediyesi 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında 4 kırsal mahalleden 100 anne ve kızın katılımıyla aile bağlarını güçlendirmeye yönelik gezi etkinliği düzenledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kuyuluk Kavşağı ve Mezitli Kent Meydanı'nın da aralarında bulunduğu 5 büyük projenin kısa sürede tamamlanacağını açıkladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin alacağı 50 itfaiye eri için yazılı sınav, sürüş ve spor parkuru aşamaları tamamlanırken 50 asil ve 50 yedek aday belirlenecek.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273.

0: 66 66.
1: Reklam kazandırır.
2: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Mersin Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
4: Busem.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
8: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
7: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
8: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
7: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
8: 0324 323 2301.
9: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
10: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde, raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi

0: Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da.

0: iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: sen kum nedir bilmezsin. Deniz görmedin ki. Yum gözlerini zamanı düşün. Deniz bir gözünde, kum bir gözündedir. Sen taş nedir bilmezsin. Dağa çıkmadın ki. Yürü ufuklara doğru. Dağ bir ayağında, taş bir ayağındadır.
1: Sen taş nedir bilmezsin.

0: sen kül nedir bilmezsin. Ateş yakmadın ki. Uzat ellerini gökyüzüne. Ateş bir elinde, kül bir elindedir. Sen kan nedir bilmezsin. Ölmedin, öldürmedin ki. Yat toprağa boylu boyunca. Ölüm bir yanında, kan bir yanındadır.
1: Sen aşk

0: Reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve

0: ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruf

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
0: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
1: Motor yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
0: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
1: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
0: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
1: 0324 323 2301.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Yılların tecrübesi ve

0: Ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Bizde cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Öpüyoruz kızlarına manifest. Bizde cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.

bulamalı buna şimdi. Öyle bir karanlıktı ki ruhuma sindi. Mutluluk geldiğinden hızlı gitti. Bir gönül bağlamalı buna şimdi. Yola düşmeli ardından tüm korkuların, yerle bir etmeli en hakikatli orduları.

Mesafeler, seven mesafeleri hesap eder. Gönlüm yokluğunda mesane pert. Mesafeder tokunmuyor ulu orta esamede. Yola düşecek ulufem yoktu sadece. Ne sade dert. Seni sevmek, sensizlik yere düşmek gibi büyük bir sahneden. Ağlasan ağlanmaz değil mizah desen tıpkı senin gibi. Bazen kibar bazen de sert.

Gözleri eski bir deniz mavisi, umurumda değil gece kader çizgisi. Karışmış tam bura o ilk sevgisi. Mızrap mızrap acıyor ıslak sesinde. Gözleri eski bir deniz mavisi, umrunda değil gecenin kader çizgisi. Karışmış tam bura o ilk sevgisi. Mızrap mızrap acıyor

Bu gece hiçbir şey söyleme sakın. Eski bir şarkı çalarken üstad. Bak yürekten söylüyor bir müşteri kadın. Ağlayan gözlerin sevdalar sürme. Gözleri eski